10-4. Perfect, kanka, bir tane. Tabii tabii tabii. Black, a Jeep, no finance.